0: hediye kokuyor. Ama bu şişlik mi? Öyle mi?
1: Ja, nee, man hat sie die geschrieben, dass sie...